aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep yırtılan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma.

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

95.5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktım.

0: Uyumdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

bize ayrı yerlerde düşünsem bile aklıma hiç gelmezdi. Sen ne yaptıysan inan bana.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı dünya

Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: 95.5.
1: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
2: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
1: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
2: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
3: Sevda dediğin

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.5

0: 95.5.
1: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık beden.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişi

0: kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

odasında. Gah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: ki.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Gerçeklerden asla kaçmayacaksın, oy kaçmayacaksın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar.
1: Buradayız. Buradayız.
2: Aç radyonu.
3: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
4: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
5: Baksı Show başlıyor.
4: Ne?
6: Sonunda.
4: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
7: Bence bu muhteşem.
8: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
9: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
8: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
10: Artık başlasın.
5: Baksı Show başlıyor.
11: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
12: Gözleri!
13: Fazlasıyla muhteşem!
12: Ve çok çekici.
14: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
5: Baksı Show başlıyor.
15: Baksı Show. Baksı Show. Baksı Show.

da biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu, selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu, Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 19.39'u göstermekte, 22'ye kadar buradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda

iki güzel şarkı sonrasında ise yolculuğumuza Gökçe ile devam ediyoruz. Tuttu fırlattı kalbimi diyecek Gökçe ve sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Hadi bakalım o zaman, tuttu fırlattı kalbimi radyonuz olsun. Mustafa Sandal'ın hemen ardından sonrasında. Şarkı sonrasında buradayız. Birazdan Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında yayında olacağız. Bekleriz.

attı kalbimi radyonuzda olduktan hemen sonra. Yaşandı bitti saygısızca, aldı atmanın tadına varınca. Doğru söylesen kim umurumda? Ne diyordu? Unuttum bak. Hakikaten unuttum. O zaman... Burak Kut seslendirsin. Yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca. Yaşandı bitti radyonuz olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda tabii ki Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Az sonra bakalım neler eklenecek listemize.

arkasından bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme, gel bana.

Yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca, güzel de bir şarkı. Burak Kut yorumuyla radyonuzda oldu. Program devam ediyor, kalmış olduğumuz yerden diyeceğim ama nerede kaldık oradan devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Pekala, şimdi ise Sertab Erener'le bir devam.

Ben kararı verdim. Ben kararımı Ajda Pekkan'dan yana kullanıyorum. Evet, Ajda Pekkan ne diyecek? Yakar geçerim diyecek. Evet, yakar geçerim dedikten hemen sonra yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Şimdi Ajda Pekkan yani süperstar radyonuzda. Süperstar'ın ardından buradayız. Bu arada sevgili Barış Taştan aramızda. Bu şarkıda Barış Taştan'a armağan etmiş olalım. Senin için geliyor Barış Taştan. Yakar geçerim.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Maxi Show.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

Ali Distero radyonuzda oldu. Devam ediyoruz programımıza. MF Önlemel ardından ise yine çok güzel bir şarkı. Ayrılamayız biz radyonuz olacak. Pamela yorumuyla gelecek. Ayrılamayız biz diyecek Pamela. Ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar da burada olacağız ve en güzel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız. Şimdi Pamela ve Ayrılamayız Biz radyonuzda, sonrasında yine buradayız. Geliyoruz, hiçbir yerlere kaybolmayın.

Hande Yener ve Havaalanı radyonuz oldu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'tesiniz. Şimdi ise şöyle bir Murat Boz'la devam edeceğiz. Murat Boz'un Sallana Sallana değil mi şarkısı? Evet, Sallana Sallana şarkısına yer vereceğiz. Murat Boz'un sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Program devam ediyor sevgili dinleyenler. Murat Boz'la sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında geleceğiz. Hiçbir yerlere kaybolmayın diyoruz. Şarkımız ötmüyor. Ötmüyor. Bülbül de ötmüyor. Allah Allah.

sallana sallana radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz sevgili Pino aramızda katıldı. Hello demiş, hello. Bakalım Maxi Edis yalancı şarkısını çalar mısın? Ne olur lütfen çal demiş. Peki çalarım tabii ki. Simone'yi görüyorum. Simone aramıza katılmış. Simone hoş geldin. Edis'ten yalancı istedi sevgili Pino. O zaman Edis yorumla yalancı radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. 20.17 radyonuzda saatler. Bugün erken geldik. Kaçta gideriz bilmiyorum. O zaman geliyoruz. Daha doğrusu Edis geliyor. Ne diyor? Yalancı diyor Edis sevgili. Pino'ya gelecek bu şarkı. Pino için geliyor. Şarkının ardından yine bu

oldu. Edis'in ardından ise devam ediyoruz. Her yerde tuzak kaç gel rüyalarıma demiş sevgili Pino diyor. Acaba bunu kime söyledi? O önemli ya. Kime söyledi de önemli. Söylüyor ama kime söylüyor? Merak ettim. Çok merak ettim. Yazar mısın Pino kime söylediğini?

Teşekkür ederim Maxi Can diyor, rica ederim. Ne demek sevgili Pino Can? Bakalım Yasemin aramızda. Yasemin hoş geldin. Yasemin de Bartın'la aramıza katılıyor. Bartın'a selamlar sevgiler. Gülay aramızda. Gülay Aksu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Peki Özlem Tekin'le programımıza devam edelim. Özlem Tekin yar bana varmadı desin. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Hadi o zaman yar bana varmadı. Şimdi radyonuzda olacak. Sonra Özlem Tekin, hemen ardından ise ben yine burada olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum. Bir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor.

Ne olmadı. Sevgili Pino'nun da söylemiş olduğu gibi 90'ların en havalı klibiydi. Özlem Tekin'in bu şarkısının klibi. Pekala devam ediyoruz. Emine aramıza katıldı. Emine hoş geldin. Emine 17-17. Çanakkale'den mi katılıyorsun yoksa? Ya da 17 yaşında olabilirsin. Şimdi Nazan Öncel yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha doğrusu programa devam edeceğiz. Nazan Öncel bu akşam Hokka diyecek. Uzun zaman oldu bu şarkıya yer vermeyeli. O zaman Nazan Öncel'le sizleri baş başa bırakalım ve sonrasında geceye bir konu bırakalım. Şayet ben bu şarkının ardından geceye bir konu bırakmazsam siz bırakın, olur mu? Yani...

tutabiliyorum. Bazen konu bulamayabiliyorum. Yani bazen bulmak istemiyorum, açıkça söyleyeyim yani. Oluyor bazen böyle şeyler, hep bazen oluyor ama. Hadi bakalım Hokkah ve Nazan Öncel. Sonrasında buradayız. Oy çok severim, harikasın Max canım. Nazan'ı çok seviyorsun değil mi sen?

0: Tarzan Öncel, sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Seni daha çok seviyorum diyor sevgili Pino. Ben senin beni sevdiğinden daha çok seviyorum ama. Kimlerle geçirdin günlerini Maxi demiş. Kimler kuşattı gecelerini bir bilsen. Bakalım. Gecelerini bir de bir de bakam demiş. Ah zeytin gözlü. Gerildim bak yay gibi, kötü söz söyleme diyor. Maxi oynamasana bozacaksın diyor. Ne yapayım? Oynuyorum ama ne yapayım? Hadi bu şarkı sana gönderiyorum. Dün akşam da sana gönderdik ama sen burada yoktun. Etiketledim seni zeytin gözlü diye.
1: Bu senin

şarkıları düşürürüm peşine. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Teşekkür ederim. Şarkıma çok çok kalp kalp kalp kalp kalp kalp kalp yine kalp yine kalp yine kalp demiş sevgili Pino Can, göndermiş bu mesajı. Devam ediyoruz sevgili Oya Kuaför, aramıza katıldı. Oya Kuaför 74. Hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Şimdi Kenan Doğulu ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Kenan Doğulu Yüzsüz Yürek diyecek. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Geceye bir konu bırakamadık ama ben de sizden bekledim ya, geceye konu bırakın diye. Kimse de yazmadı. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Geceye konu arıyoruz ama bulamıyoruz. Siz konuyu bulsanız olmaz mı ya? Hatta bulun bana yazın. Instagram'daki canlı yayının yorum kısmına yazın bana. Gecenin konusu şudur, budur olsun diye. Yani konu önerisinde bulunun bence.

0: için.
1: Bazen gerçekten de şeytan bir şeyler söylüyor ama şeytanın dediğine, yani şeytana uymamak gerekiyor. Değil mi sevgili dinleyenler? Bakalım. Bizim kızlar olsa en garip şarkı sözleri derdim ben Maxi'cim demiş. Vallahi ben o konuyu isteyecektim, hatta kızlar buradayken isteyecektik, unuttuk bak. Hadi biri tatilde de birine ne oluyor? Biri tatilde. O da gelecek. Kürtçü dükkanına dönecek. Evet. Lilimize iyi tatiller diliyoruz. Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna, Allah'tan uymuyoruz şeytana demiş. Şeytana uymamak gerekiyor. Yani bence de şeytana uyma sevgili Pino. Şimdi iki şarkı var listemde. Bir tanesi Zerrin Özer Paşa Gönlüm, diğeri ise Hani Benim Olacaktın. Haluk Demet, hangisine yer vereyim sevgili Pino'ya soruyorum bu soruyu. Acaba hangisine yer versem Pino? Kararsız kaldım burada. Yani ikisine de yer vereceğim ama ilk hangisine yer vereyim? Hani Benim Olacaktın mı olsun, yoksa şey mi olsun ya, Paşa Gönlüm mü olsun? Pino Hanım cevap verirse biz de şarkıya yer vereceğiz yani. Tabii benim söylediğim biraz böyle geç gittiği için ondan kaynaklı. Bekliyoruz, evet bekliyoruz. Hangisi olsun, Paşa Gönlüm mü olsun? Benim aklımdan şu geçti ama neyse, bakalım cevabı versin de ona göre şey yapalım. Ona göre çalalım.

Hala benim söylediğim gitmedi herhalde değil mi? 5 dakikaya geliyorum Max'cığım. Ben diyorum hangi şarkıyı çalayım? Sen diyorsun ki 5 dakikaya geliyorum. Sen 5 dakikaya kadar gelene kadar o zaman ben bir tanesini yer veriyorum. Biz dedik ki 2 tane şarkı var dedik. O da dedi 5 dakikaya geliyorum dedi ya. Ben buldum şarkıyı, hani benim olacaktın. İki bahar önce okul bitince bana varacaktın. Haluk Levent radyonuzda, sonrasında ben yine buradayım. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Band, program devam ediyor tatlım.

İlkbahar önce okul bitince bana varacaktın. Pino da demiş geldim demiş. Biz Pino'ya dedi ki iki tane şarkı var listemizde. Acaba ilk önce hangisine yer versek diye sorduk. Pino da 5 dakikaya geliyorum dedi. Halbuki bizim listemizde 5 dakikaya geliyorum diye bir şarkı yoktu yani. Yettim diyor sevgili Asude. Minnoş gelmiş. Gecenin konusunu sorduk ama gecenin konusunu bulamadık ya. Şimdi enteresan şarkı sözleri demişti Pino. O konuyu başka bir güne saklıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Enteresan mesela ellere var da bize yok mu? Şarkı sözü. Oh man.

Ellere vardı bize yok mu? Yani Grup Vitamin radyonuzda oldu. Nasıl edeyim? Selamın hello gençlik diyor sevgili Minnoş demiş. Selamın hello gençlik demiş. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz Max ile baş edebildin mi tek başına diyor sevgili Minnoş. Hemen ardından Minnoş, daha doğrusu Pino demiş ki Minnoş'um diyor. Hoş geldin iki gözümün çiçeği. Bu Max'den siz, sizin yokluğunuzda... Yoktuğunuzu fırsat bilip neler yaptı bana, neler yaptım ki ben sana? Daha bir şey yapmadım. Bu benim yapmamış halim ya, yani hiçbir şey olmadı ya. Vallahi yapmıştır diyor. O tek buldu ya seni demiş. Uhey yettim savunun diyor. Savunun lan diyor. Sevgili Minnoş'umuz demiş bunu. Savunun lan ben geldim. Maxi Show. Şimdi yine bir şarkı ile sizleri 90'lı yıllara ışınlayacağım. Şarkının introsunu, şu tınısını duyduğunuz anda 90'lara gideceksiniz bence. Evet sizin de sevdiğiniz bir şarkı. Şöyle biraz ucundan dinleteceğim şarkıyı. Bakın şöyle bir şarkı. Hemen 90'lara gidecek mi? Gidersiniz bence. Şöyle bakın.

0: Giderken hiç düşünmedin mi diyor sevgili Pino. Düşünmüş olsaydı dudaklar bomboş olmazdı.
1: Yalnızlık tat etti canıma, ağlarken duyduklarıma. Özledim özledim seni ben.
0: Sesim kötü olmasına rağmen şarkı söyleyeceğim diye inatla cebelleşiyorum burada. Yine duyduğum anda bu şarkıyı söyleme isteği doğuyor. Bende bazı şarkılarda oluyor o istek. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bazı şarkının introsundandır ya da hani müziğini duyduğum anda o şarkıyı söyleyesim geliyor benim. Sesim ne kadar kötü olsa olsun yani. Hadi Maxi hoba diyor sevgili Pino. O zaman hoba diyelim hep beraber. Bak bu şarkıyı söyleyemeden yapamıyorum ben. Söyleyemiyorum gerçi ama yine söylemeye çalışıyorum kendi çapımda. Bir de bu şarkıyı her duyduğumda benim oynayasım geliyor ya. Romantik serseri. Grup Limit radyonuzda olacak. Çok sevdiğim bir grup. 90'lı yıllardan, 92 mi 93 müydü? 1993. Grup Limit ve Romantik Serseri için radyonuzda. Bugün Edis'in şarkısını söyledim. Ben de bağıra çağıra diyor. Güzel şarkı, bu şarkı da çok güzel.
2: Yine aynı durumdayım.
0: Tam... Hadi o zaman Grup Limit'le beraber sizleri baş başa bırakayım. Bu şarkıyı da ben bağıra çağıra dans edeyi de söyleyeceğim ama siz beni görmeyeceksiniz. Biraz daha volümü açalım. Açalım sesi. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu, kolonlar inlesin. Hoba. Hoba.

Club Limit radyonuzda oldu. Sen çok seversin bu şarkıyı diyor sevgili Pino Can demiş bunu sevgili Pino. Hemen ardından demiş ki koşuyorsun demek hiç durmadan taze aşkın peşinde diyor. Taze kan lazım bana. Minnoş'un kayıtlara geçsin bu diyor. Minnoş'un kayıtlara geçecekmiş bu. O zaman bak bu şarkıyı da çok seviyorum ben. Hatta bayılıyorum bu şarkıya. Bu da kayıtlara geçsin Minnoş. Yeter artık Max, yeter hoca otur azıcık demedim mi sana diyor.

ne diyor bu? Max'in derdi ne diyor? Nedir bu adamın derdi demiş. Minnoş'um diyor. Söyle bana diyor. Bu adamın derdine derman olalım diyor. Derdim benim ne biliyor musun? Bu ne sıcak ya? Mızrak ve yapacak devirde diyor. Döneceğiz az kal diyor. Evet, mızrak yapalım, o devre dönelim. Elimize mızrak. Elimize mızrak. Gözümüze gözümüze de ne yapalım? Korsan gibi yaprak mı takacak? Evet, Minnoş cevap vermiş. Anlamıyor, anlamaya çalışma boş ver ya demiş. O bir akrep diyor. İnsanın adı çıkmaya görsün ya. O bir akrep burcu erkeği. O hiç boş durmaz. Bu kesin demiş. Ya Allah. İnsanın hakikaten adı çıkmasın ya. Adı çıkmaya görsün. Adı çıkmış 9'a inmez, 8'e 7'ye 6'ya. Vallahi katılıyorum sana. Bugün bir de kaç kişiyle görüşüp geldi yanıma demiş. Hepsi de üzerine alınıyor şu an. Hepsi üzerine alıyor çaldığı şarkıları demiş. Yo. O zaman ben şimdi sana bir şarkı armağan edeceğim.

0: Maxi Show.
1: Maxi Show.
2: Efendim devam ediyoruz programımıza. Bakalım. Şöyle bir uzunca bir şey yazmış. Aşk acısı mı çekiyor diyor. Aşk acısı mı çekiyor? Aşka 40 takla mı atıyor? Hiç anlamıyorum bu çocuğu minnoşum diyor. Sence durum ne?

Neyse, Minnoş'unu okumayacağım şimdi. Yaprak diye bir mesaj gördüm. Yaprak. Ne yaprağı? Zeytinyağlı. Yaprak sarması bak. Vay hain Maksimiş. Ben ne yaptım ya? Bu çocuğun derdi ne diye soruyor sevgili Pino. Pino Can. O zaman ben cevabı bir şarkıyla vereyim. O zaman gelsin şarkı. Nerede? Gelsin. Geliyor. Bu şarkıyı sadece Pino'ya armağan ediyorum. Pino, bu şarkı senin için geliyor.

Anlamadın bir kez olsun sen beni anlamadın. Haluk Levent radyonuzda oldu. Bakalım Minnoş demiş ki mızrak dedin ya diyor. Bir de başka bir yere yaprak lazım anlamında söyledim ben onu diyor. Benim kızlar gelince oklar böyle sana döner. Oh oh oh diyor. Evet yaylarını at, yayını atar, ok atar ve ok. Ok diyor sana diyor, ok ok. Döner diyor. Ben diyorum, sen diyorum beni anlamadın. O da diyor ki ok diyor sana döner diyor. Dillere düşeceğiz yapma diyor. Maxi demiş yapma demiş. Yaparım yaparım. Hatta biraz daha abartır. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Anladım seni anladım demiş. Anlamış beni anlamış. Ben de bir şarkıyla cevap veriyorum o zaman. İyi dinle bu şarkıyı.

hiç ağlattım mı ben seni? Gecenin bir yarısı uyandırdın mı? Uyandırmamıştır. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Şöyle bir bakalım, paşa gönlümüzle devam edelim o zaman. Hey benim paşa gönlüm, radyonuz olsun. Bakalım. Minnoş, unut bu yayını bak diyor. Bence de unut. Ben tüm Türkiye'yi temsil edebilirim ki diyor. Ondan hiç şüphemiz yok. Hiç şüphemiz yok. Yarın birçok kanalda kendimizi görebiliriz yani.

Şimdi 1993 yılına gidelim. Deniz Arcak radyonuzda olsun. Zehirettin desin Deniz Arcak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. 21.12 radyonuzda saatler. Deniz Arcak, Zehirettin şimdi radyonuzda. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Geliyorum birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın.

Deniz Arcak Zehirettin radyonuzda oldu. Bakalım Minnoş diyor ki ne oldu acaba diyor, hatırlayamıyorum ama diyor ben Maxi'nin diyor beyaz tişörtünü başına Z koyacağım. Zomo'yla mı?

Mark olduğu için başına Z koyup okuyacağım. Zomo ile mi yıkamış? Zariel ile mi yıkamış? Onu sordum diyor. Bilmiyorum, Zariel de olabilir, Zomo da olabilir yani. Normale dönelim değil mi demiş. O neydi öyle diyor. Ya bunlar hep sıcaktan sıcak bastı değil mi? Ateş bastı değil mi? Yanıyorsun. Ay. Nasıl dikkat döküyor ama demiş. Okurum tabii. Korkudan. Niye korkudan okuyayım ki? Ben her yazılanı okuyorum buradan. Tabii her şeyi okuyamıyorum. Tabii ki bazı şeyler okunmuyor buradan. Biz de denetleyen bir kurum olduğu için o yüzden hani sonra ben buradan bazı şeyleri bipliyorum. Böyle. Bipleyemediğim zaman beni biplerler. Böyle. Beni çok fena biplerler hem de. Beni öyle bir biplerler ki böyle. Öyle bir biplenme yok yani. Öyle bir biplenme yok. Öyle böyle biplenmezler yani. Peki hala. Gel günaha girelim, inceldiği yerden kopsun. Gel günaha girelim, yanalım gitsin. İnceldiği yerden kopsun. Değil mi şarkı? Öyle diyoruz herhalde. Maxi'nin yaptığı videoyu koyayım mı story demiş. Bence koymalısın. Kız ben de başka resimler de yaptırayım dördümüz diyor. Olur. Aklımda deli projeler var, benim de var ha. Kız yaptır vallahi demiş, Minnoş da diyor, kız diyor yaptır vallahi diyor. Sana eski yeni bir iki resim atayım da onları da diyor, böyle diyor cıbıldak. Onları da diyor cıbıldak diyor, cıbıldakları diyor koymadı yeniden diyor. Fark etmiyor. Yeniden ha, usturuplu olsun diyor. Onlar da usturupluydu yani, bazı fotoğraflar havuzdaydı.

Max resim at bana demiş. Benim Instagram'da bir dünya var. Oradan istediğini alabilirsin yani. Seç beğen al oradan yani. Şimdi hangisi olur hangisi olmaz bilmiyorum ki. Gel günaha girelim. İnceldiği yerden kopsun. Yanalım gitsin. Zaten yanmışız değil mi? Hava da sıcak.

0: Yine şimdi size 90'lı yıllardan bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Yine şarkı duyduğunuz anda yine 90'lı yıllara ışınlanmış olacaksınız bir nevi. Yani o yıllara götüreceğim bir şarkıyla sizleri. O zaman geliyor Kafanı Bozma Öyle Her Aşka. Vur Dibine Yakışır Sana. Rebecca radyonuz olacak.
1: Maxi Show.
0: Mayolu bikinili ben ulu orta öyle giymedim diyor ki Instagram'dan başkasının yüzünü kafam ne diyor? Instagram'da başkasının vücudunu kafam temsil ediyor diyor. O gördüğün vücut benimki değil diyor. Gidelim, gel, hadi senle. Çok dikkat etmedim ama yani.

0: Vur kadehi yakışır sana. Pino da vur kadehi yakışır bize demiş.
1: Vur dibine yakışır sana.
0: Vur dibine, vur dibine dibine. Öyle de bir şarkı var değil mi? Yaptığı videodan haberi yok. Nasıl yaptıysa diyor, videodan haberim var da vücuttan haberim yok. Yani kimin kafası kimin vücudunda, kimin vücudu kimin kafasında. Hiç dikkat etmedim ona, bakmadım yani, incelemedim o kadar.

Pilottayken diyor yapmışsam eğer diyor yok. Maxi son yazdım mı sesli okuma demiş. Tamam sesli okuyayım o zaman.

Bam bam bam bam bam bam bam mikrofona çıkmış. Şarkı söyleyeyim derken. Pekala, devam ediyoruz yolculuğumuza biz. 21-25 radyonuzda saatler 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olmaya devam edeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Daralır kaçarsa eğer yüreğim. Gülben Ergen'le programımıza devam edeceğiz. Gülben Ergen'le şöyle bir şarkısı. Küt küt radyonuz olacak. Küt başıma küt bakır, atıyor kalbim. Aklımı oynatmam yakın. Böyle bir durumu daha hiç yazmadım. Minnoş karıştırdı vallahi ortalığı. Maxi Show.

küt atıyor kalbim. Hem de nasıl atıyor biliyor musun? Küt küt küt. Uykusuz gecelere talip. Hayır, bir şey değil diyor. Maxi Lili'nin paylara diyor daha dikkatli bakacak diyor. Niye öyle düşündün ki? Su kaçırdım kulağına demiş. Benim kulağa su kaça kaça zaten. Listeli kızlar gibi pır pır gibi hissettim, imkansız artık diyor. Yo, imkansız değildir bence, pır pır olabilir ya. Olabilir. Olamaz mı pır pır? Ben bugün özledim. Yarınım aradığını bilmem.

İlk dinliyorum diyor. Nasıl yani? İlk dinliyorum demiş Pino. Şaşırdım. Çok şaşırdım.

Peki Emre Aydın'la programımıza devam edelim. Emre Aydın afilliği anlatırken sonrasında burada olmaya devam edelim. Ne zaman ya gönderdim bunu demiş ya. Ama yok yok, ben bir daha göndermem ama yani yok. Göndermem bir daha. Hadi bakalım afilli yalnızlık ve Emre Aydın radyonuz olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Diyeceğiz. Son 20 dakikamız, yok 25 dakikamız olmuş. Evet, son 25 dakikamız. Ben de 25 dakika dolsa da gitsem bugün Emre. Vallahi yollamadım Max'i, bakacağım mesajlara. Yolladım. Bak buradan sinyal verdi. Yolladım. Yolladım işte. Dönüp bak gördün mü? Sinyali verdi. Ya. Sen kişileri karıştırıyorsun bence demiş. Tamam ben sana tekrar gönderdiğim mesaja bakacağım. Canlı canlı göndereceğim sana, dur.

Aman yarabbim, kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Sevgili Lili Can, Lili aramıza katıldı. Lili neler oldu bir bilsen. Bir bilsen Lili neler oldu. Sen yokken neler yaşandı burada, neler yaptılar, neler.

Arkandan senin çok söylediler. Çok anlattılar, çok söylediler. Ben hiç izin vermedim. Hiç izin vermedim Lili. Olur mu hiç öyle şey? Der miyim yani? Lili'nin arkasından konuşur muyuz hiç? Konuşturur muyum ben? Aa, üste çıkıyor bir de demiş. Yo, Pino var ya, neler söyledi. Asude de söyledi. Ben yazdım buraya.

Ah ah. Hoş geldin Lili. Şirinem selam vermeye girdim diyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen tatilini bitir. Neler oldu, neler yaşandı hepsini bir bir ben sana aktaracağım. Ama sen sadece bana inan, başkasına inanma. Bunlar... Bunlar... yani, buradan da söylenmez ki şimdi o. Aaa abant diyor Lolita'm, fırlamacımın suyu kaynadı diyor. Yani bütün konuşan onlar...

ateşle barut yan yana durmaz derler. Ya diyor ki Lili, ben diyor hiçbir şey duymuyorum burada müzikten diyor. O tatilde şimdi. Otelde muhtemelen partidedir. Orada müzikten duymaz. Sadece izliyor. Yazılanları okuyor. Benim ağzımda pek okuyamayacağınız tahmin edebiliyorum ama yani. Seda Satan diyor. Seda Sayan o ya. Kurtar beni diyor. Kurtar beni. Lili sen git gel. Daha doğrusu gittin ama geldiğin zaman ben sana anlatacağım. Neler anlatacağım, neler. Ya.

21.44 radyonuzda saatler. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Seda Satanbacı. Hadi bakalım gidiyoruz. Cuma gününe kadar programımız yok. Önümüzdeki hafta oluyor. Cuma günü görüşmek üzere. Maxi evlenip Allah mı söyledi acaba? Maxi eveleyip geveleyip durma diyor. Yazdığımı itiraf edeyim dedim diyor.

Hadi ben gidiyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. 95.5

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

yeniden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, ben sek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak